0: Ichija sumutuchi. Wandi funya kafuwe kukuma.
1: Na kafuwe kukuma.
0: Mnyama tu.